Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega.

Osman. Kuni kelib seni yuboringni bunchalar azoblanib, seni izlayman deb o'ylamagan edim. Qani endi hozir yonimda bo'lib qolsang edi. Agar sen tirik bo'lganingda edi azizam. Seni ko'zlaringga termulgancha qo'llaringni mahkam ushlab lahzaga ham qo'yib yubormas edim. Bugun nogoh kiyimlar shkafini ochdimu unda ilinib turgan birgina libosingga ko'zim ilindi. Unga yuzimni yaqinroq tutib seni hidingni hidladim. Seni qanchalar sog'inganim.

reklamı lançası bor. Süngüsün dost haqqıdagi qo'shiq bilan loyihamizdan davom ettiramiz.

yana shu tinglovchimiz yozyaptilar. 4 yilda endi farzandli bo'ldim. Hozir bir oshu 7 oylik farzand ne'matiga shukr debdilar.

Hop, dinleyicilerimizden geliyorken normaller kop. Oldular 5-6'larda uyga qaytardim. Surun G'afurova sababli 8'da uyga yetib kelardim. Hozir esa 10-11'gacha uyga kirgim kelmaydi. Mazza qilib eshitaman bu ham bitta vaqtdan deb yozadilar. Shu Mahmud aka, rahmat.

Bu juda juda chuqur mavzu bu. Bu radioda o'tirib, bu ikkita fikr bilan fikrni yetkazadigan mavzu emas, bu juda chuqur mavzu. Oila mavzusi juda chuqur. Lekin bu bekorga bo'lmagan, shu narsa esidan chiqmasin. Bekorga bo'lmagan bu.